0: Hanbalan komandalan moy serfer avzimi
1: Darmi yoni har du kavşam hal bozi miklet Kafti kuşra korba kurba maşam Şamla barbu

0: balan, aman balan, oy serper ağzımı.
1: Dormiyoni hardı kavşam hal bozi mekret. Kafti kuşra korba kurba olaşam, şamla barbu izan.